0: Radio Satellite'de bir dil duymazsınız. Bir stil duyarsınız. Enstrümantal müzik, country ve dünyanın dört bir yanından etkiler.
1: Radio Satellite.